çalışınca. O ve çok ile ne bakan ecin o ki. Ne var o ki ile. Ne çuhan var şey çünkü hep ne.